0: dünne anlayettiğini namamu kaytak hocalıda kemen ne yaptı utamak kopi bu pokayarlı yaptı da ippe azıp bu yürüdük sığırlı yaptı da ne geçe gelen tema kamut yeri şikiyo ayı şin taksiyo kılıyo ayı giden nammina sırağına da ovana dükiş vardık aşırdıkı takatı giyen var kişilim attayın aşırdıkı ekkana yapbiyyettarı takatini amşuğa yaşırdıkı ayınlara umata.
1: Nadliyakuma taun yaktı soyuğar ve tamakkuva ayının nini?
0: İlkara takatıgır umata aşırdıklamı tabayın uyuğu utikçahtı tabakıyuyu.
1: Kanukkanni ukausi kagayakkanni gunnakki tamanna atunneri dokti inuakatiti tusakkanni kuuiyanni.
0: Tema inuakaharunne ahuni omeakhoen dettaageri amma nunamuugunnaagui nunamuugeekauti igayakkuti tema kiseenttia nunamuugunnamuttinni nunamuugeeramittuagatta kulimiguurittuugeakarsinnaarilaagatta nunamuugunni piuraanugayartu таане найте кыматлыгы нэнэмүү көтүгүтти пеэнэн инэрсамиттэагэртти ишмаарыгыяннэрсэрэтти тэйма ини тушагаахаггүйгэ
1: койэннами анди апсуунна кэннаакки кувэакатиги кувэакатигаттиарпугу илинни амма тэйкуа сикумиахатигилоортаси нунаму утеруннараорасси
0: İdlumi şirittin akavmi gara kami.
1: Şuka imma. Uddu katyal ne akuti andi?
0: İtte, koy nami tami.
2: Tami kakkak sibisik kunin ngaksuni o kakatakagun naksila uktuk. Aulak titti sungu yuk andi palituk. Mitti mataring min. 720 luni kullang minarak to si CBC ukiok taktum na raw tinga ko tamanga ikarung ni tawa na kitang miyo ni to sa gagsak takatiang matnud magong ni nunaring ni Canada takwa gava matukakut $4.5 million ungata ni sapun na akong naglutik inuin na kikutingin ni piligaya o katang ningit uksok tong mitalok tong miglu duniyaw si marang mata Tana kinao yak atok tau naklo nino taang mitana nakiligibyo katang nakto mitamay ni nunaring ni talog joang mit tana talog joak im umago ligigut association ko nakaktaw yok tana kinao yak takita kataw si mangmat tana pilaktoy sungo yunilo pukay sungo yunilo iglog joang mit Kina yak atok tau rigang mat Jimmy uli katalik ang ayok kaga yao lunite kani tema o karo tiko o kakatig yao yun naksila ang manara raw milabum.
3: Jimmy uli katalik nga sa urak umaray kunik kita aktiw yung nga.
4: Jimmy ukagun napit kisimi tusala ang mga pipitso tigil lugutan na tusala matitini ulautok talajwa miutanud. Kinao yet atuinao lilamata niki hangu ammalu rap facility la yoyo dana niki no pilgea viulato.
3: Tana akuni kasalukto pilgea lirehetigo 2020 mi tana sanagela aksima yagut pi isumaksuta ullumi inutukai ammalu teko angona saa kutik sakatiangitut askito miglunni. Handa migluni, umiak migluni, sana kakatsangin matamani talagyani taimain mat. Isumagillu tigo teko at tanda piya laksimigat tigo nakinit niwek sakakal umalduta inung no talagyani akikittu ni teko alo inutokaylo takko ato ayok sanang say kinawak takang mat kamukuni nakinu tunyokayo na ato tanda atoklo tigo tunyokakata umalduta inutokaylo ayok sanang sanalo kisiani tanda sanagya laksimayag Tolong izinkan ni, take God. Ulu mewah, ni biasa ni kisah ni, ni bahu meloni, kau

Sen hani o zaman ne diye? İşte pek de kimler kokuyla o zaman kıyana diye o zaman kokanda kuzey zaman Tay o zaman ne diye? Tolira sani diye o zaman kıyana o zaman Tay o zaman kokanda takı zaman hani o kıyı o zaman ne diye? Tüyüne kıyana sani diye o zaman kıyana sana diye o zaman kokanda takı zaman sülü o zaman ne diye? Tüyüne la şu ya kokuyla o zaman kıyana o kıyı o zaman kokanda takı zaman sülü o zaman ne diye? Hatta kıyana kokuyla o zaman kıyana sana diye o zaman kokanda çıkı zaman sülü o zaman ne diye? Kama metula çıkı zaman zedi o zaman ne diye? Jüda da ki kıyana evde kokuyla o zaman kıyana o kıyı o zaman kokanda kıyı o zaman sana diye o zaman ne diye? Sülü o zaman ne diye? E çoğun samayi kuyla kuhili uzan kuyun o kuyun zan kuk kuhu zan toki zan o kuyun o kuyun zan nisi. Tula kama kisa zi uzan sulay gana tla zan wadir. De di shino dina iga nava shiga la Johnny Reed la A Moon to Remember da. O dina iga jini.